0: taşıma pahalı. Anlatınay taşıma hata.
1: Latin anı, Latin anı, Latin anı.
0: Lakana Radio ITN.